0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yaş bala köçede ketiyse, bir kette adam, benden sıra adam köçede ötü ketiyse, bir yaş bala tango oynayıp dururken iken. Kim durup bunda karasa, hala bala tango oynayıp durup. Kim durup oğlum, nima oynayıpsız deyse tango oynayıp ben. Vay tangengden akenge eğlensin. Kani menge bir çiğdim, bunda op karasa, trilla. Vay, vay, vay. Tangeng zor. Lekin sen kiçkine iken, oğlum, ben senge katta katta tango veremem. Sen bunu menge bir, vermeyim ben. Nege vermeysen, bir de şartım var. Kanaka şartın var. Avval bitti, anlayın keyim veremem.
3: Yumutuham, o tankengi odam bulsam. Onun üstüge şaharda uskan bulsam. Kanaka ben senge, anlayayım ben.
2: Mesela, anlayısayız veremem, bu mızı vermeyim ben. Tillerini korkandan keyin, anlayı yüce öde dursun, kere bulsa, vov vov diyor. Bu yapıya karısı hiç kim yok. Bopta, bitti i'an diyeyim ben, başka i'an demeyeyim ben. Yabali bolaya kalıp sekin, i'an, kanini ver, sen vermeyeyim ben. Uyumut doğan, ne vermeysen? Sen yere bitti, i'an diye ki veremez. Ha şeytan, yakı kaldı ha, yakı kaldı.
3: Bopta, bopta, yana bitti i'an diyeyim ben, veresen ha.
2: Yabali bolaya karısı hiç kim yok, bopta. i'an, i'an, kanini ver, sen vermeyeyim ben. Uyumut doğan, ne vermeysen? Ha? Yabali bolaya kulağı taşta sorup, ha? İyi o dedin, iyi o dedim. Yere bitti buldun, yere bitti buldum. Ne gibi bilmiyorsam muttaham sen. Ne gibi bilirken ben? Trillemenem Tangani Parkı gel. Yeşşak var kendim, ben bormayım ben.
0: Tangame ustaları.
2: Bir aparat payda bıptı. Yalgan gapıra degenlerin tutup yererken. Yalgan gapırsayız, pili pili deyip başı izge uğrarken. Rast gapırsayız, kulu kulu deyip silah koyarken. Bir de suyu kapı gelip kalkın. Bu yalgan gapıra degenlerin tutup yererken aparat. Bunda sen beni sinemeysen, ben seni sinemeyman. Bollarını sinemeysen, hop mu deyse hop deyip. Kotunu bollarını sinemeyip. Oğulçası, kızçası, hamas doğru yapar etken egen, hamas ege kulu kulu, kulu kulu. Boyaki yetken, 16-17 yetken kızı, hiç onu 11'lerde kapattı. Halkın tutu olup soru akılıyordu. Ayıp koyay, Juan Mark. Bana aldaşın mümkün. Bana bir robot elde olmaysan. Yalgan kapırsan, pili pili de başına uğradı. Rast kapırsan, kulu kulu deyip silap koyadı. Ama kız bola onasıge torsun etmeydi. Hani torsun etkaya dedin? İse ha bugün alıge, dükkanlarım benim, kensetge barıştık, kensetten çıkıp, çünkü keçip kaldım uzun ayı. Mesela robot pili piliydi boş gördüm. Ay cuma olmayı gördün mü? Yalgan kapırdın. Eğer hızlı torsuna gitmesen katılığa tuşa torsuna git. Kağıt edin. Mesela korkandan mecbur olup. Ha halige dükkanlarım benim kensetge bağırdım. Kendi dükkanlarım kensetten ki üylerge geçişti. Ben yakış görgen ye gittim lan bir yada. Sivideyene geçtim. Mesela robot kulu kulu diye başını silah koydu. Ha cuma olmayı gördün mü? Doğru kapırdın başını silah deyip. Buradan onasının çakırı çıkıp gitti. Vay yer yut gör. Ay gör çok da. Hali 16'ya kırmazsan yakış görgen yigitin bu ama. Hali sivideyine geç kısa mı? Manaman, manaman. 24'ye kırıp, yırtıkı deden bunam tüy dikunca. Bir orta pekene yerkek ya. Gözümü lok etip karakanım yok. Neyse robot pili pili de bana sen başkanım.
0: Hangame ustaları.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asal, anu bir paytli esinden mi? Sanca kanakadır bitti bolanı cinnelerce sevip kalu deyinki.
2: Esimde ortak koy. Oşu kullandı men gezletmegin.
3: Oşu bolanı esinden çıkaramadıp doktorge, ruhşunosluge boru deyini.
2: Bilesem mi nazo? Keçi oşu manı davolegen ruhşunosum mu olduge borup? Doktor, man davolegeniz üçün sizden şuna kangi minnettormen gidip stolun üstüge arman kanyagi Fransız vinosunu koydum.
3: Rasa xursan bu gendir ozim.
2: Hayoda xursan bo'ladi. G'irt tom pomi ketib qolgan ruhshunos ekan o'zi ham.
3: Nimaga endi?
2: Keyin u jahl bilan menga qarang yaxshi qiz. Mani pullarimni sarflashga sizga kim ruxsat berdi? Men sizga arman konyagi bilan fransuz shampanni olib keling deb aytuvmidim dedi.
3: O'rta, o'sha sen yaxshi ko'rgan yigitingni unutishing. Rossiya ham qimmatga tushibdi-da.
1: 2 dugona.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki. Qari, yaqında bayramımız bo'ladi, ayollarning bayrami. Nima sovg'a qilasiz?
3: İyi. Hali sovg'a ham deysanmi?
2: Nima 8 martga hech narsa sovg'a qilmaysizmi menga?
3: Sovg'ani o'ylab ham o'tirmayman, tayyor sovg'a.
2: Voy, yo'q e, nima ekan?
3: Eng chiroyli narsalar, senga kerakli narsalar-da bular. Mana masalan, tog'ara, supurgi, sovun.
2: Vostaka, qolganini etmay qo'yavering, bilaman. Latta demoqchisiz, rahmat kerak emas.
3: Bular kerak emas bo'lsa, olib bermasligim ham mumkin.

0: ich.
1: Bir bemor kelib doktorga gapirarmish. Doktor, doktor, bilasizmi? Kayfim bir me'yorga yetganini qanday aniqlayman? Bilasizmi?
2: Yo'q,
1: xotinim o'zimga yoqa boshlaydi.

0: Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zode, sen kofi içesen mi? Oo, senge yapıyorum mu? Bu de karab durgen, bari bir sana yapıyorum. Bana orta, senge şirin cevap geldim. İç boyun, ki işini devam ettir orasan.
2: Hani, Nazo, bu ne mi? Ne amca şuur? Tuzlamanın suyunu alıp geldin mi?
3: Ha, tuzlamanın suyu.
2: Sen mangi şirin çay dedin ki?
3: Eğer şuna kakama gelince umuman yapırmazsın de.
2: Ne mi bıptı yapırmazsam? O zin indani yürgen dedin ki?
3: Doğru, yapırmazsan cimgini yürg. Fakat çıma soğul belgemde cevap kaytarıp durgen. Ortaçı gelmeyi umuman gerekmez, düşündüğün mü?
2: Ne mi soradın o zin?
3: Kofi içesem mi deyip soradım.
2: Hıca mı? Opke opke.
3: Kanakasına içesem. Fakat çiltimiz. Kıska yine kalıp düşündürgen.
2: Hop, onu da eşit. Menge bitti kuruşka kop kara kofi. Bir çay kaşıkta şeker. Yanıge şirin peçenye, şokolat. İlacı bozu konfet. Kim?
3: Böyle böyle düşündüm. Yaxşı, opke lima. Fakat çiz sen yatıp uxrap durgen hop mu? Tüşkür yeninde albatta opke verim o şalanı.
1: İki dugana.

Buni sensiz eplolmas mohirlaring ham. Taqdir deb jim har nega qodirlaring ham. Botirligin unutdi botirlaring ham. Bizni af et yagonam.

0: Markez Radyosu da.
1: Kuldurgiç.
2: Bir günü oğulca oysunu aldı gekepti. Oyu, adamla iş kırıp çürüge çıkan moşinelerin ne makilişadı? Ne makilişerdi? Otenge püllaşadı.

0: Markez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Hazır balla bana bir emalar yürü yürüştü ya adam bir dakika. Kendisi bir hareket ettiler ne iş yok. Şu balla şeytandan korkadı mı? Bu balla şeytan ne ders vereceğini. Eğer de robarazdan şeytan çıkıp kalırken bize Bruce Lee'yi olacak karadaya koyardı. Hem sen doğrusu şeytan alabilirsin korkardım. Sen doğrusu bir ota ulan balları gidiyor kurvattılar.
3: Hasan, okula şeytan geledi. Hasan korpayın tort alabilecek geledi.
2: Hasan korkup gitti. Korktan tort adı ulap kaladı. Tüm korangı yarım keçide Hasan korpayın tırkıştan kara kalırlar. Dödün dödün.
4: Azina, Hasan kara. Kim yok Azina?
2: Hasan hem kara kalırlar. Dödün dödün.
4: Hasan bu Azina var, bu adamla tuuu.
3: Zümreşeler. Tüm korangı buldu, yarım keçide buldu. Ukulalarıyım ben sana gidiyorum. Ukula.
4: Adam anamaz, manamaz, mağabı kazanıyız, mağabı kazanıyız. Ya tutamaşa kılıyız, sen mi tutamaşa kılıyız dedi. Şimdi yani bu yan bana.
2: Bana o zeyler gelmez, bana çarşı turuzda attı. Bizi çetelden turistler köp gelişedik. Kerisi kanka özümüzün eşşakar çarşı bozarıya. Paras kılıyla çeteli turistler kerisi kanaka gelişedik. Kalta yine şorti şimlerde. Mekke'de buluşadı, yelkelerde bir nasıl buluşadı. Tam başlayıp bir sim 45 dini dop kıyızı koyuşadı kışa yatırıp. Kelip aylanıp yürüşedi, aylanıp 5 içilerini satadıkken çoğu kip konuşadı. Bir çetelli turist 5 çiller rastasını aldı, tohtap kaldı. Koluki 5 çiller ancağımdan bir nasılını uşağı aldı. Atakamdan sıhbatta.
5: Yes, originalim was toşni trupka.
2: Bakalım, bu trupka mas. No, baba, ete yes trupka, voz yese dirka, voz yese imnoşka mahorka, yavrot kladit, imnoşka kurit. Bakalım, bize bu nasılını kurit kimiyimiz? Bize bu nasılını özbetilde sümay değiller, bize bunu çakalak işletemiz. Yes, bu nasıl trupka was sümakius? Hay bolam sumakuz men senga aytaman mana kichkina chaqaloqchaga ishlatamiz. Inga alla qozim alla yo qozichog'im alla ya. Ha qozichog'im ba no. Alla jo yes children. Ha bolam zamashin chunda tushga ishlatamiz. Tushunmadingmi? Bo'pti masalan chunda beraman eshit bo'lmasam. Bizda bor 500. 500 da katta teshigus. Katta teshigusda katta tuvagus. Katta tuvagusda sumagus. Children chay atadiyus. Nasıl vajandan? Şuldur çağırıyoruz. O yaz panemaz degen egen çeteli turistten çoğuma gene gansın. Hangama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki, vostaki, turing, turing.
4: Alaksan olsam yaman çıkıyor, değil mi? Tinç değil mi bu böyle?
2: Hani bu ana koşunumuz bağırı kalıydı, paniki geçe.
4: He, uğur çıktı mı? Yanık gitti mi?
2: He, vostaki, şuna karo. Ano sıçı kalıcı, beşte kaptı gürüçleri barıken, o şahane tinç tip geçipti.
4: Ya, ahma agen, sana şimdi şunca ahma kılasam ben, bir kimde ölüp kaptı mıydın ben?
2: Vostaki, siz çünme yapsız, bize de en beş kap gürüç bağır ambar konada. O şahane tinç tip geçmezsen oldun, buralarsa kısayı bular mıydı duvan ben?
4: Ya, dinleme diyeceğini ya sen cinli misin? Yok bu su yok diysen. Bağır bu su kursan bu mıysan mı? Doğru. Doğruydu sana. Ya akıllıysan sen. Sen daha ne olsan. Canım.
2: Uylen Vostaki uylen.
4: Taptım. Sıçkallı yiyip gitmesi de aldı. Uzun ziyette şeyimiz.
2: Ne şey?
4: Gördüğüm.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Vay vay vay. Valo. Vay bakalım.
3: Yende yenge doğru diyen açı oladı. Yende bimar açıkka kalay açıkka.
2: Avunçalı korkmayayım ben.
3: Yende korkmayız o lekim doktor mesela uzun namuna kursatıp uşa açık doğrudan içip kursatçı mümkün. Bana. Bana bunu deyip.
2: Vay vay vay vay vay vay vay. Damı ben yasalayım. Damı kesel kesemeydi mi? Namat ne çıktı?
3: Bana.
2: Bana. Duazasını sal köpeytere. Sal köpeytere.
4: Nümele duazını.
2: Yo yo yo. Doktor yedem ha. Sal köpeytereyim bunu.
3: Meyli meyli meyli.
2: Uz yıkıyken de yıkıyım.
3: Bana bana bana. Şunu içi varın, içi varın. İçi varın, içi varın. İçi varın,
4: içi varın. İçi varın, doğru giyirken, içi varın.
3: İçi varın.
2: Vay vay vay.
3: Kale.
2: Vay, Abraham ne örgülü ye. Vay vay vay vay.
4: Tuzu yok kaldıysa.
2: Çabıkınım koy vardı. Çabıkınım koy vardı.
3: Yaksı.
2: Vay vay vay.
3: Yine bir dozadan alsak, on bıkınım yürüyüş getirdi.
2: Doktor, özüz kamera alın, doktor. Kesel var bir adam. Kesel var.
3: İkincisi bana bunday otuladı.
4: Vay tov bakıldım.
2: Sen ne yapsın ki otursuna?
3: Vay vay vay vay vay vay vay. Şimdi bana bunu yiyem avarınca bana bunu organizden kekin çap bıkınan, on bıkınan işi yürüyüşüp gidiyordu. Olayım, olayım, olayım.
4: Olayım, olayım dedeceğiniz.
3: Olayım, olayım, olayım.
4: Olayım dedeceğiniz. Mali dar giyken şifa olsun. Olayım,
3: olayım. Kalay.
2: Bey, bey, bey, bey. Hey. Vay Abraham inna vurgili. Hey. Mumuyayı asıl oz ya. Vay on bıkınan koy vardı. Tamam.
3: Ana. Demek muhalicemiz ahirge yetip koptum. Haganını.
2: Doktor, kesel bir adayı. Hey, ne makvatsız. Cüce kup örneği korsatı vardı size, hey, hey!
4: Tövbe kıldım. Vay tövbe kıldım.
2: Git, git, git!
4: Ölüp bırak Ali. Hey. Dünyanın ahirine yeti yürüyün doktor.
2: Vay. Vay, bir ağır asma buldu, hey, bir ağır asma buldu.
3: Şimdi oraya yatın, yengem şuuru bakı versinler. Yenge!
4: Ha?
3: Biz kameraları gelin, kadem radyoda kıttırın.
4: Yaksı barın.
3: Merhamet!
4: Ha? Vay. Tövbe kıldım, vay tövbe kıldım, hey. Ne canısı? Ama lakin çaykalıp, çözülüp, uzundan uzun hayırlaşıp çıkıp geçişleri artık öyle dostuysa gırt uzginesi. Kesel o bey hanım oğlum.
2: Nadan hatın. Artık halini uzginesiysen nefsini buzulu giyem artık halini kutlu uzuyor.
0: Hangi ama? Ustalara.

0: videosu de.
1: İki Corner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Corner.
3: Asıl Zode, şu senin cüdeyem şok de. Hazır üyeliğe kivatudun, bana darvazeyleden kırgızmadı.
2: Nimege?
3: Menge nima op geldiyiz dedi. Ma hiç narsa desem, onda biz ana uyumuzge kırmıyorsuz dedi. Eğer kırmakçı bosez, menge 10'da şikolat op giberasız dedi. Nimege 10'da desem, çünkü man 10 yaştaman. Ondan ki siz biz ana uyumuzdaki 10 yıldan beri gelip, menge hiç narsa op gibermiyorsuz dedi.
2: Kırmastan durup opiyen çakır berdim adı mı nazoş?
3: Ona kayan dıp gördüm. Eğer de çakır berişimi halesez, menge 2'de çöpü çöps op giberasız dedi. Keyin noiloj baribir olib berdim, keyin qirg'izdiya uyiga.
2: Bilasanmi Nazo, kecha avtobusda oyim bilan ketvotdi. Senim oyimi tizzalarida o'tirdi. Bitta qari kampir chiqdi, qarasa hech kim unga javob bermadi. Keyin senim oyimi tizzalaridan turib, oyimi tizzalarini ko'rsatib, "Keling, manbetga o'tiring" dedi.

yirtqich. Bir kampir vokzalda bilet sotib olyapti. Qaysi bekatga borasiz xonim? Aniq esimda yo'q-u, lekin poyezd sekin yursa, tushadigan joyimni topib olaman.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Şimdi hazırki ballarımız zor. Bana sporçularını yan biledi. Karate, ha? Haliki kinolarını kuradı. Spor turlarının hamasını biledi. Bir şaş okulçam var. Adı dedi, andısam ben dedi, Gerakl boleman. Ben Bruce Lee, ben Van Damme boleman dedi. Bekle dedim, şer yazberdim. Ben Gerakl boleman, Şeral Lee'nin oğluman. Bruce Lee'nin bizge, bizge nema Van Damme, hamastan zor dedem. Etim oğlum, dedeni yaş gör dedim. Ne makarasın kattaki Gerakl Bruce Lee bu, doğru mu? Ama uzunmam, yomam ben. Bilesem kim ben? Şeral Lee. Tuma, ha? Çetelde Bruce Lee, Özbekistan'da Şeral Lee. Lip boyumla gaplaşamam. Üçümle çukurlanamam. Bir kimi töyde gapirsam, balla yürgenekken bana sekin maydı. O balla dedim. Bratanla dedim. Lişni divizyonu bulmasın dedim. Üçümle çukurlanamam. 25-30 tane uçuk getemem. İş olmasan töyden gün kuttur dedim. Töyde gapirip gapirip çıksam 25 bala kutturdu. Çıkışımım hemen çakır kaldı. O bratu. Bekle dedi. Borba. Sen gapin gat ve çat kılasam dedi. Bir bala kılaman dedi. Bir bala kılaman bana 25 de bala. Uşuk gün dedi. Gabi yok dedim, korkadı öyle dedim. Şepingim dedim, ben dedim. Uruşasam dedim, ha dedim. 5 bin lira koydu dedim. Sana mı çözsem, ha dedim. 10 bin lira koydu dedim. Sana mı çözsem, ha dedim. 15 bin lira koydu. 25 de bolanın hamasını utkazdım. Ahir iki tas kaldı. Uruşasam dedim, ha dedi. 25 bin lira koydu. Sana mı çözsem, ha dedim. 30 bin lira koydu. İndi, inengde tutmuşsan diye bir koştum. Ula kımleyman dediğim için ben uyudu buldum.
0: Hangi ama? Ustaları.
2: Uyudum yok mu ben? Uyudum yok mu ben? Hatundan hem korkmayayım ben. Kotundan hem kokmayayım ben, okula gendim. Bana her gün keşke okula olsak, yarın keşke kendisi kaldı. Adasız, türün türün, iş takıl yaptı dedi. Ne mektup takılasa dedim, Bor dedim, kokma dedim, man barman dedim. Başım gibi kurban tartı. Desem yarın keşke kurum olsa, ayarı kişi bulsam, kanak uçman. Bor kokma dedim. Orkayın da uzun turraman. Bu bosa uğraman dedim. Sen hiç görüyor kaltır kaltır kanak uçamam. Ayarlı kişi bulsam, yarım kez kurum bulsam, bunun üstüne iki kat bulsam. Ooo? İki kat olsan korkasan o, bir kat bulman kokmayayım ben bunu. Yaman şugullengen ben de. Bir gün töyden geliysen, piyada bir cöyden otuketi yatırdık. Birden küçüğüne ukam, aka dedi, han desem, it dedi. Kokma dedim. Kokma dedim ben barman dedim. Oğulcam, Ada dedi, olsam itler dedi, korkma oğlum, ben barman dedim. Oğlum, sen küçük rak, bir kut, oldum göt. Üke, sen orka göt, korkma kötü oy, ortada ben barman dedim. Bir restorana girip otursak bir günü, bir tas kırık oldu. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Kembatta Hasan dedi, amacım buldu. Üçüncü madde sorayım han, eğer hazır Hasan topulmasa, hemen yaksan kılaman dedi. Ben onunla çat durdum, ben Hasan dedim. Uzun olsam, yanımasa diyordum. Yanımdaki ortağım, hey, ne ki Hasan ben dedin? Haydım koy var, bablab al dedim de.
0: Hangama ustaları.
3: Salam aleykum sevgi, goyo uşalı olsun. Bana kuruştuk kahur, nahut.

0: Gone.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
1: Nazo, akin uydamla?
2: Ne maklasam anakam?
1: Keçe yenge telefonu gendim. Yaxşı gene işlevat udu. Uyge borsam antenası olmadı. Oşan çün akinge korsat mokçiydim de.
2: Kani bitti koruyucu? Oy, bana anteni tolu korsat vattı ku.
1: Doğru, koçede yaxşı uydam yaptı de ortağın mi çün misin?
2: Hozram, zan uyda oturup san ku.
1: Mana uyum dağım yaptı de obor almaştırıp kesem mi ki?
2: Ona kadarçı, sen yaxşısı telefonu almaştırıp bozorma bozor yürüsem mi? Yaxşısı uyunu almaştırıp koygen orta.
1: Voy, Rostanam, kara san uyunda yaxşı avattı. Boldu, emislanikige koçup geleme.
2: A, nima? Yo, orta, sığdaçı oborup almaştırgen. Bozorcu keçkici işliydi. Şunda uyuyla turgende almaştırıp nima kılasan?
1: Vay bu, namunca kimi maaş uyuyenge nazoş?
2: Yo, ben sana kimagen demadım. Kip dur. Fakatçı, bu narsaya iş kodkanında karışkanı kegin de, hop mu? Bekordan bekorge kelip ovara bolasam mı deyimende?
0: 2 Dugana

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Geldi karayolay. Galatı da. Olan da külgüsü geledi adamdı. Bana bu vakayını karayın. Bana şahrımızda obadanlaşkanı karayın ki cuma günleri şahrımızda yürü bulmaydı. Ne mege? Ah yaktay okustan kiyen otahanlarımız şahrımızda basıp gitedi. Hama yok karatiz. Hastalarda nurani otahanlarımız birbirinden şirin, sadda. Toprayan, yengi korgan, üç korgan, tüz, narın. Yaş yaş yigitler maşinelerge otalarını oturgızıp, obadadalarını oturgızıp, maçta aldı yap gelip bu tamamen eylen otu yeşigini açıp, hürmet menen çıkarıp. Hürmet bilen at gelip, hürmet bilen at geçişedi. Şimdi bana bir şor kısılak, o hayat, ola hemek diyen caylarımız var. Bu caylardan hem atahanlar geledi, özlerinin sok sveni dağ Yunus'tan koyan transportumundan geledi. Kayski eşek, çıpır çıpır çıpır çıpır. Birinciden gayet osmaydı. Tallanını teşmeydim. Ongiden mi, söyleden mi kete uğradım. Svetoporda daklı yok, kerdenli varıdan yok okumaydım. Skoris bitti, hala çok. Uklak basayım, maçı kapıp koyadım. Uklak basayım, uyuga bar koyalım. Mazada! Maçta aldıge katır, bağlar kır geçişedi. Ah, kül renk. Kara, bir otahan nama cümanı okup çıksalar eşeğleri yok. Ya, hazırım yakşı eşeğe her doğru varken, minüket koptu. Ya, açıkları çıkıp bitersini eşeğine minip, şunu de dergahta okullayayım mı? Benim okullayayım ben de minüket yapsalar çıpır çıpır çıpır çıpır. Eşeğe de sıkışa düğenden şap. Ya, bizi eşeğe de minip kaydedi yapsın. Kaç, uzun eşeğim. Ya, şuna kama. Çöş eşeğe de, eşeğim düşmeyemem, kaç mazginiken posta kumadım. O da olayım savrımeniyle. Orçam anlaştı var. Oy Müslümanlar bunu karaylar mani eşek minmez. Sakkis tas gelip. Nemege bir rov diye gerege konasız. Nemege bir rov diye eşekini minmez. Kaç kaç kaç kaç. Kuzum eşekim. Kaç yoldan kaçtı sana. Bir tas etti ki hop Müslüman. Siz eşekiz değilik. Bana bu mani eşekim de yaptı. Bana eşeğe düster durup siz. Haydi benim eşekiz erkeğe mi dur kaçı mıdır? Doğru etsiniz mi gidi orası? Mani eşekim erkeğe gidi. Ya. Bu eşe erkeğe mi asıl? Dese otahan da oylap durup. Ah mani eşekim. Ya. Ona kadar erkeğe mi asıl durmuş.
3: Hangama ustaları.

onam o'tgach to'silib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, ham o'sib ketdik. Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Nazo, esindem, otkayla çomuluş gibi organımızda. Sen çok kötüydü otkayında, bitti böyle sen o kutkarva gene.
3: Ha, esimde, uşanda yakşayam kutkarva geneken.
2: Bekon kutkarva geneken de, sana.
3: Nima sen hali bana ulup ketişimi hali yamadın?
2: Yok, şunçaki hozi menge umuma yok mu ketvasın?
3: Voy, man senge nima kıldım?
2: Bopti Nazo, başka mavzuda gepleşiydi orta.
3: Mesela, kanaka mavzuda?
2: Mesela, keçe soçile geldi mi?
3: Ha, gelişti. Hatta ki uçuraşuge çıkıp gelişge. Ulgurdum.
2: Hale, yoktu mu orta?
3: Nima desa bo'ladi? Yoktu yu, faqat uyam menga o'xshagan qora ekan-da.
2: Nima qildi?
3: Ising joyda masal, o'zi shundoq ham kechki payt ko'chada yursam, hamma meni turtib surtib yuradi. Agar ergetaysan, erim bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsam, battar turtib ketishmasin?
2: Bemalol unga ergetaver, Nazo. Men sizlarni o'rdaylada yuraman.
3: Nima? Sani ikkita qoraning o'rtasida qora botir o'rniga oq botir bo'lib yurmoqchimisan?
2: A nima, u kim kelayotgan bo'lsa, ikkita tarafimda odam bor deb turaman de Nazo.
3: Nima?
1: İki dugona.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich. Mas er eşiğini açı bilen gup betip üyge karab yıkılıptı. Hatını süpürgü bilen savalap, yana içesem mi ablak? İçesem mi? Yana içesem mi? Maylı kuy, fakat bitti içemem bol dedi otkan.

0: Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Ben ayol hakkında yapmadığım yapım bir erke uyudu oturse ayol kuşu köpünce indi. Er kotan kuş öküz diyen bir yap olardı. Bilmadım kattan bu ayol hem öküz yaptırıp. Xotin tursa xotin eriga qilib dadasi siz o'qitilgansiz. Nima ketdi? Shuning uchun gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alati. Siz to'chini o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa, siz xoros-poros suyib qon chiqaraversangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa, haligi eram to'g'ri desan xotin deb to'g'ri borib, eshikni katagini shunday ochib, xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa, xoroz ham shunday qarab, "Men senga nima qilim?" debdi. "Sani biring ikki bo'lsa, mani so'yishing kerak" debdi. Ali İram bu keç sazan xoroz men bu xotin aytganiga shu xotinning gapiga kiribsan meni so'yapsan katagam shu hojatxonaning oldida ertalab 3 dan qaqara qaqa qisqiraman burumada tur bir tahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydiysa sen o'zingni so'y normal bo'lib ketasan deb uzr xoroz men xotinning gapiga kirib sen bitta xotinning gapiga kirib meni so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb Uzur xoroz, men bilmayman, haliki deb tursa, xotin kelin nima deymiş, dadasi siz to'chni o'qitilgansiz. Ko'rdingizmi, o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymiş. Konsert bilan bir joyda tursam, konsertda yaxshi bir konsert, chiroyli konsert, hamma gapirib tursa, bir yigit, aka deydi, ha, biz haqimizda ham gapiringiz, kim siz desam, biz tashtud o'qiymiz. Tashtud bolalar haqida ham gapiring. Endi bu hazil narsa. Tashtud degan so'zini o'zi Toshkent Davlat Universiteti, Toshkentda bo'lgani uchun bu tashtud. Shu narsa Samarqandda Samdu bo'ladi. Samarqand Davlat Universiteti. Shu narsa Namanganda Namdu bo'lar ekan. Yo, rostdan Namangan Davlat Universiteti. Endi bu yog'i Farg'onada Famdu. Tushunyapsizmi? Yo, Andijonda Andu. Buxoroda Burdu. Qoraqalpoqda Qardu. Chirchiqda Chirdu. Termizda turdu, Urginchda urdu, Surxondaryoda surdu bo'larganda bu. Uch quduqda uchdu, Qo'qonda qo'ndu emasmi ish qilib?
0: Sangoma ustalari.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.